0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radio.

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gidere diamuriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avaz Radyosu.
9: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
13: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит Голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Ovası.
14: Dipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriye Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
2: It Türkiye Hangya Radyoya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен广播 电台.
0: Инџи Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајне радио Гајане.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Türkiye.
26: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
27: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo muşla, ındıya haberle anlayıcılar. Bunun da Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya vaziyetiki münasuvatlik yanı uçurlarının selabının ortaklaşımız. Bugünkü mühim hayallarımızın seçimiz bulurdu varlıkçam. Trump, İran'ın Amerika askerlerine karatkan canlı zaman olgan hücumunun batılını hesselap sayıdıqallıqına ettim. Şarkı Cenubi Asiyalları İttipakı başlıkla yığını birlik geliş çağırıqı bilen başlandı. İsrailiya Gazze mülkiyasida panlanış orundaki bir dada ve kızını mülçüge ağan 5 kişini öldürdü. İspanya Madrid'de tükülgen tebrikleş paradı arkalık dünya longisi futbol musabakısıdaki galibisini tebrik oldu. Kanada, Amerika bilen soru sebeplerini tızıltıdı. Radyo Noche, aziz dostlar, emni daktanlar bugünkü haberlerimizden tavsiyelimiz bunlarda basalım. Trump, İran'ın Amerika askerlerine karatkan canlı zavun bulgan hücumunun batılını hesselap tılaydı kallıkına ettim. Amerika Prezidenti Trump, Amerika'nın İran'ın karşı ile bir atkan uğruşu da hep dağırda köpsen askerinin öldürülüşünün İran'ın bunun bedelini tülaydı kallıkını etti. İran karşı uğruşta öldürülgen Amerika askerlerinin sani hep dağırda o yetti yetken olup, yeni bir askerinin cesedi takışa takırılmakta. İran'ın yavdanelikki Amerika kadınları kıratkan hücumu cariyanı da iki askerinin ögeldeki cezimleştirildi. Trump düşünmek ki Amerika otokusları biti Trans Social Sayıpsı da ilan kılgan bayanatı da İran'ın öldürgen her bir Amerika askeri üçün hesselap belirtiladı kılıkına ilgir sürdü. Kanada, Amerika'nın %50% tamoyunu beci kuyuş kararı edinken Amerika bilen soru sebeplerini tizildi. Trump hükümeti Kanada'nın Amerika otomobilleri, spirtlik içimlikleri ve süt mahsulotları karta kanunsuz kemirilip bir vakalıkını ilgir sürüp Kanada'dan import konulgan mahsulotlar

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: İspanya Madrid'de Türkiye'nin tebrikler parati arkalık dünyanın kısa futbol müsabakasındaki galibisini tebrik kıldı. Dünyanın kısa futbol müsabakasının yeni şampiyonu İspanya yerlik dairelerinin mevcutçuya tahminen 2 milyon kişi Madrid köçülerde üstü uçuk otobüs bulan küzülgen dalgalık tebrikler parati da galibisini tebrik kıldı. Futbolcular Sebelis meydana yetib berishdan burun qizil va sariq rangli kiyim kiygan nurg'un mastonalar taqozolik bilan kutayotgan shahar markazidagi cho'ng ko'chalarda qattiq issiqda parad boshlagan. Amerikadan qaytib kelgan topchilarni podsho 6-chi Filippi va xon jamoati a'zolari kutib olgan. Orqadan ular Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan ko'rishgan. Janubiy Xitoy dengizida jiddiychilik eskalashib ketdi. Beijing Manila bilan yuz bergan to'qnashuvlarning ko'rinishlarini e'lon qildi. Beijing Filippin xodimlarini sahil bexatarlik adratining bir paroxotiga qasdan soqilish va xodimlarga hujum qilish bilan ayblamoqda. Manilaning to'qinish jarayonida bir filippinlikning ichining yorlandi degan da'vosini bo'lsa rad qilmoqda. Xitoy seshanba kuni Janubiy Xitoy dengizidagi tadqiqotchilik Rinjay Jiao xadatishi atrofida Filippin xodimlar bilan yuz bergan dengiz to'qinishiga munosabatli ko'rinishlarni e'lon qildi. Xitoy Filippin kuchlarini Xitoy sohil bexatarlik adratiga tava bir chorlash paroxotiga qasdan soqilish va Xitoy xodimlarga hujum qilish bilan ayblandi. Mazkur voqea ikki davlat o'rtasida bo'lgan eng jiddiychilik hisoblanadi. Xalil Al-Hayya Hamasning yangi siyosiy byurosi raisi bo'lib tayinlandi. Xalil Al-Hayya 2024 yil oktabrda Isroil tarafidan o'ldirilgan Yahya Sinvarning o'rniga tayinlandi. Pakistan qo'rchilik ko'rish harakati Hamas xalq o'g'isi bo'lgan xalq Xalil Al-Hayya Hayyani 2024 yil oktabrda G'azza Isroiliya qismlari tomonidan o'ldirilgan Yahya Sinvarning o'rniga siyosiy byurosi raisi qilib tayinlandi. Tashkilotning dushanba kuni e'lon qilgan qisqa bayonotida Hayyaning Sinvarning o'rniga harakatning siyosiy byuro raisi qilib tayinlanganligi bildirildi. Yevropa Ittifoqi qonunsiz mahsulotlar sababidan Xitoy shirkati AliExpress'ga 629 million dollar jarimani qo'ydi. Bir yo'sil

Kongress Тайның электронлык сода магнаты AliExpress-ның бехтар булмаган ва сыпсыз мәсәләтләрнең сатылышына тышта мәгълүб булганлыгын бекитте ва дигитал мөлазамат кануны даирәсендә иң юқры җәрманы язасын иҗра кылды. Европа Ипраки Хытайның тор соды сопсы AliExpress-ка уенчуклар, герим буйымлары ва сыпсыз тәкъдим кылынган буйымлардан тәшкил тапкан һәм канунсыз һәм бехатар булмаган мәсәләтләрнең сатылышының алдыны алалмаганлыгы сәбәпле 550 миллион евро, 629 миллион долларлык рекорд дәрәҗәдә җәрманы койды. Dünyadaki kalaymkançılıkla davranışılıkkan bir payette Şarkı-Cunubi Asiya Alları İttifakı başlıklı yığını birlikte kiliş cakırıkı bilen başlandı. Şarkı-Cunubi Asiya Alları İttifakı Taşkışlar Ministerleri Seyşemekine Manila'da her yıl ötküzülgün başlıklı yığını başlandı. Ministerler rayının künsürü küşü atkan geosiyasi ciddiçilikle deniz tevhelike cigri talaşta atışları ve dağılmış atkan tokunuşla alışkılı atkan bir peyde tekmekep birlikte geliş ve maskademde herkes kılış cakırı kadar oldu. 59. növettik Şarkı Cenubi Asiyalar İtibakı Taşkışlar Ministerleri yığının açılışı da söz kılgan Filipin Taşkışlar Ministeri Lazaro, kalayım kançılık, ınıksızlık ve mölçerlüksüzlük bargan sıra ölçülüp gitip atkan dünyada azad devletlerine aktif ve anlı kaldığı meselelerin alkış pozisyasının kullanışını tavsiye kıldı. İsrailiye Gazze mekiyası da planlanış uğrundaki bir dara ve kızınıma çıkan 5 kişini öldürdü. İsrailiye Gazze mekiyası da elip bargan ucumlarda 5 palestinlikini öldürdü ve birine çıkışını yarlandırdı. Anadolu agentliği bayanat bergen tibbi manbalar ve şahitler en ahirki hücumda İsrailiyege tebe bir uçuksuz aparatının Gazze'nin şimaldaki Cibaliye misafirler lageri joylaşkan El-Yaman Es-Said planlanış oranını oku tutkallıkını hücumda bir palestinlik tazabilen kızının ülkelikini balılanıma çıkan birinci kişinin yerlanıqallıkını yakaladı. Radyo'nun hücumda aziz dostlar yukarıda haberler aldılar.

TRT Uygurçinin hörmetli ihlasmenleri, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızın bugünkü bölümü de Anadolu'nun kalbinin balkallağı akkan nur koyun baba hakkatı toxtulumuz. Kine ondaqta halkaralık münasuvetlerimi tıkatçısı Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu

Hürmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Herhil rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
14: İç Türkiye hangia radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Boğazı Radyosu. İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Boğaz Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: niyet bilen ä janığız ümid bilen atulsun.
1: Türkiye dünyanın medeni mirası.

Muhterem tinglovchilar, Ufada Tatar qizi Maturlik ham Selet beygisining tübek etabı finalı görülüp ötken. Tomosha zalında millettäşlerimiz, qonaqlar ham abruylu jüri ağzaları oldunda 4 seletli qız çıgış yasagan. Barlıq sınavlarını ötüp jüri qararı boyunca eng yuqarı balga Tätişli rayonu Şulgan awulundan Gülnaz Kaşayev loyık bulgan. Gülnazga 23 yaş, ul okutuvchi, balalar beyremlerin uyuşturuvchi, sportçı ham biyüvchi. Onun şiğari başkalar üçin quyosh bulup üzeñe de ihlas balqı. Hazır Gülnaz'ını zor adım kütte ul avgusta Kozan'da uzaşak halık ora Tatar kızı 2026 yarım finalında Başkırtistan Respublikası'n təqdim etəşək.

Bu yıl Diniye Nezaretinin proyekti Tübek Ora Müslüman Yeşleri Forumuna Rusiyanın 13 tübegindən 130 kotnaşuşu ekilgen. Forum 19-26 yıl günlerinde Bulgar şaharının tarihi etnografik muzey tayyuluğu teritoriyasındağı Palatkılı şaharşikte uza. Forumuna İslam medeniyeti fen hem mağarifine yerdem fondu bilen birlikte Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniye Nezareti uyuştura. Müslüman Yeşleri Forumu Rusya Müslüman Yeşleri arasında en popüler proyektlerinin birisini evrildi. Proyekt 11 yıl devamında amelge aşırıla. Forum İslam dinin tirentin ürenu, türlü tübeklerden jiyilgan kardeşler bilen birgeleb cemaat namazlarında kotnaşu, oralaşu, Kur'an oku, okutuşlardan hem spikerlardan ugit nesihatler olu mümkünlüğü biri.

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Etekşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gidere bir amuriyet Türkiye.
10: İni adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efir de Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.